0: Ben arıyorum bir bu.
1: Abi.
0: Thank you for the payments. Video 28.
2: I'm fine. Give me a 21.
0: A 31. Yeah, Mike 165 31 out of Georgia.